0: düce zalitin. Seci dora.
1: Seci dora.
0: Yon çopi tanju çokartan. Nyenpe loton yonji jocaso.
1: Canyang tabi seci dora yi. Çela çoğa pami zimbam hın.